Ogami Latifu Gusto Yaunia Lumaiti Mua Pelu. Kabiyesi a wuse oru onigbondo obade emi ajasa kabiyesi o.